hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

şehit Ubeydullah. Şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 17 Mayıs. Günün ayeti. Kim işlediği zulümden sonra tövbe eder ve ıslah olursa, elbette Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Maide Suresi 39. Günün hadisi. Kulun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Kaynak Buhari Müslim. Günün sözü. Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını veren Allah, kendisine yönelene neler vermez ki? İmam-ı Gazali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Allah ismi şerifiyle yapılan deyimler. Cemalullah. Allah'ın cemali ve rahmeti demektir. Cemal, lügatta güzel olmak, güzel şekil ve suret demektir. Ayrıca herkesin bildiği renk güzelliği ve yumuşaklık anlamına geldiği gibi, her uzvun mizaç ve yaratılışına uygun olan hüküm üzerine olması manasına da gelir. Cemalullah, cemali mutlak, cemali hak ve cemali ahadiyet şeklinde de ifade edilir. Cemal, iç ve dış güzelliğinin adıdır. Allah hakkında kullanıldığında onun rahmeti, lütfu ve bereketi ile tecelli etmesi, merhameti, bağışlayıcı olması düşünülür. Cemal, Allah'ın hoşnutluğu ve lütfu yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan Cenab-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel isimlerine özellikle lütuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, af ve ihsanla ilgili sıfatlarına cemal adı verilir. Allah'ın vahdaniyetine iman edip güzelliğine gönlünü bağlayan müminler, cennette Allah'ın cemalini doyasıya seyredeceklerdir. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Onlar Rablerine bakacaklar, onu göreceklerdir. Kıyamet Suresi 23-24. Güzel amel edenlere daha güzel mükafat bir de fazlası vardır. Yunus Suresi 26. Ayetleri Cemalullah'ın doya doya seyredileceğine delildir. Cemalullah'a kavuşma, Allah'ın emir ve yasaklarına tam manasıyla uyarak tevhid akidesine sarılmakla mümkündür. Allah'ın cemali, celalinden sonra gelir. Onun için mümin kullar, Allah'ın muhabbetini kalplerine yerleştirmekle nefislerini kötülüklerden arındırır ve Allah sevgisi dışında kalan her şeyi kalplerinden uzaklaştırırlar. İşte o zaman Cemalullah'a kavuşmaları mümkün olur. Allah cemalini sevenlerine ihsan eder. Görüldüğü üzere Cemalullah'a kavuşma, tevhidi kavramak ve Allah dışında her şeye hayır diyebilenin hakkıdır. Ehli sünnet akidesine göre müminler Cemalullah'ı cennette göreceklerdir. Günün duası. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden, tenimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990, 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanışa...

0: Kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990, 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 38 97. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenler, herkese merhabalar. Bugün Kim Kimdir programımızda Bediüzzaman Said-i Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nu tanıyacağız. Hüsnü Bayramoğlu, 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Safranbolu Risale-i Nur talebelerinden Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said-i Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. Babası Hıfzı Bayramoğlu 1942'de Said-i Nursi Kastamonu'dayken ziyaretine gidip iki tane oğlum var dediğinde Bediüzzaman da ona sana risale vereceğim, bunları yazacaksınız, okuyacaksınız, neşredeceksiniz. Sizin hanenizi Medrese-i Nuriye kabul ediyorum. Hem seni, hem aileni, hem de Hüsnü ve Yılmaz'ı talebeliğime kabul ediyorum der. Eve dönünce evlatlarına ben böyle büyük bir zatı ziyaret ettim, size selamı var, size dua etti, sizi tanıyor der. O zaman 7 yaşında olan Hüsnü Bayram ağabey risaleleri yazmaya başlar. Bediüzzaman'ın Afyon hapishanesinden taliyesinden 1-2 ay sonra kendisi 13 yaşında, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete giderler. İlk ziyaretlerinde 2 saat görüşür, ertesi gün vedalaşmak için yeniden görüşürler. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949 ve 50 yılında ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar. Ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür. Hüsnü Bayramoğlu, Nur Cemaati'nin Meşveret Grubu lideri olarak biliniyor. Bayramoğlu kendisini Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu, 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten dolayı vefat etti. Hüsnü Bayramoğlu, Üstad Bediüzzaman'ı nasıl tanıdığını kendi dilinden şöyle anlatıyor. Üstad'la hatıralarımız çok fazla. O zamanlar not tutmak gibi bir imkanımız olmadı. Zaten hatıralardan ziyade Risale-i Nur'lara önem verilmeli. Ehli imanın zaafa uğradığı ve çok az insanın imanı İslam'ı yaşadığı dönemde Üstadımız Kastamonu'ya nefi olarak geliyor. Kastamonu ile Safranbolu irtibatlı. Bizim peder de Safranbolu'da berber. Dindar bir berber olduğu için gelen giden çok oluyor, sohbet ediyorlar. Bir gün bir zat, Kastamonu'ya velayet sahibi çok büyük bir zat gelmiş diye bahsediyor. Civar köylere kadar halk arasında bu yayılıyor. Herkes sena ile üstattan bahsediyor. Bizim Safranbolu'da dindar bir memlekettir. Pederle beraber birkaç alim ve hoca üstadı ziyaret edelim diye karar veriyorlar. Üstadı evinde ziyaret ediyorlar. Mehmet Feyzi Efendi o zaman hizmetindeymiş. Üstadımız o vakit o alim ve hocalara diyor ki, ''Kardeşim, bu Risale-i Nurlar medresenin malıdır. Sizin bunlara sahip çıkmanız lazım. Bunları okuyun ve neşredin. Sizin malınızdır bunlar. Çıkıyorlar dışarı.'' Bizim peder, tarikat meraklısı, el almak için tekrar ziyaret ediyor Üstad Hazretlerini. Mehmet Feyzi Efendi diyor ki, sen bak üstadın kapısına, açıksa gir, üstad seni kabul eder. Peder bakıyor, üstadın kapısı kapalı. Hürmetle kapıyı tıklatacak, fakat içeriden sesler geliyor. Üstad yüksek sesle konuşuyor. İçeride bir cemaat var. Bekliyor içeridekiler çıksın diye, 2-3 dakika sonra üstad kapıyı açıyor. Gel bakalım, niye geldin tekrar, otur bakalım diyor. Babam bakıyor, içeride kimse yok. Hocam ben tarikat dersi almaya geldim diyor. Üstadımız da ben 12 tarikattan ders aldım, verebilirim diyor. Babam üstada soruyor. İki tane oğlum var. Üstad da sana risale vereceğim. Bunları yazacaksınız, okuyacaksınız, neşredeceksiniz. Sizin hanenizi Medrese-i Nuriye kabul ediyorum. Hem seni, hem aileni, hem de Hüsnü ve Yılmaz'ı talebeliğime kabul ediyorum diyor. Sene 1942. Birkaç tane o zaman forma forma risaleler, 33. söz, 23. söz gibi risaleler veriyor. Babam geldi, ben ilkokul 1. sınıftayım. Okuldan yeni gelmiştim. Babam bize,
Ben böyle büyük bir zatı ziyaret ettim. Size selamı var. Size dua etti, sizi tanıyor dedi. Bizim çocuk halimizde üstad ruhumuza vicahen öyle yerleşti ki, bir de oradan emir veriyor. Ben o zaman 7 yaşındayım, yazmaya başladık ama o zamanlar elektrik yok, yokluk içindeyiz, kısa zamanda elif, b diye baka baka öğrendik harfleri. Sonra Denizli hadiseleri zuhur etti. O zaman Safranbolu'dan Denizli'ye giden tek bizim peder vardı. Başka yoktu. Jandarmalar dükkana geldiler, eve geldiler, biz kitapları sakladık. Üstad hapisten sonra Emir Dağ'a geçti. Biz üstadın talimatıyla Asa-i Musa Zülfikar yazıyoruz, sandık içinde üstada gönderiyoruz. O zaman postanede pederin bir ahbabı olduğu için görülmüştür yazdırıyor, yoksa yasak. Üstadın o lahikalardaki mektuplarında yazıyor ya, acemi mektupları diye. Böyle devam ederken Afyon hapsi ve tevkifleri başladı. Bizim pederi tevkif ettiler. Sungur ağabey de o zaman nur talebesi. Biz üstadımıza ve babamıza bizi idam dahi etseler yolumuzdan dönmeyeceğiz diye pervasız mektuplar yazıyoruz. Bizi de tevkif etsinler, hapse atsınlar diye. Neticede bizi ifadeye çağırdılar. Ama çocuk olduğumuzdan savcı tevkif etmedi. Biz kaldık dışarıda. Hatta Tanrı uludur diye ezan okunurken bahçeye çıkıp Allahu Ekber diye bağırıyoruz. Bizi birkaç kere daha ifadeye çağırdılar. Ama netice olarak hapse yine giremedik. Neticede babamlar Afyon hapsinden tahliye olup geldiler. Babam sizi üstada ziyarete göndereceğim dedi. O zaman Afyon'a gidiş geliş 15-20 lira para. Afyon'da bir adres verdiler. Afyon'da pastacı Sabri var. O sizi üstada götürür dediler. Trenle geldik Afyon'a. Sabri ağabeye. Biz üstadı ziyarete geldik dedik. Dedi oğlum, üstadı ziyaret etmek çok zor. Polis var. O zaman yıkıldık. Zaten zor para bulduk üstadı görmek aşkıyla. Üstadı tanıyoruz ama daha görmemiştik. Amca be, sen bize üstadın evini göster. Polis bizi çevirirse oradan dönelim. Ama buradan dönmek olmaz dedim. Sabri amca, ha bu olur dedi. Baktık hakikaten polis var, elimizde bir sepet var. Baktık polis biz küçük diye aldırmıyor. Kapıya vardık, kapıyı çaldık.

Fakat kapı açılmıyor. Polis tam yanımıza geldi. O anda Zübeyir ağabey bizi içeri aldı. Polis belki imanlı adamdı. İstese bizi geri çevirebilirdi. Bu hadise üstadın Afyon hapsinden 1-2 ay sonra oluyor. Üstad henüz Emirdağ'a gitmedi. Üstad bizim alnımızdan öptü. Ben size Kastamonu'dan beri dua ediyorum. Evinizi medrese olarak kabul ettim. Yazdığınız risaleleri tahsis ettim. Çok hizmet etti diye bize teşvik edici iltifat etti. Üstada pederin, validenin, Safranbolu Nur cemaatinin selamlarını söyledik. Ellerini öptük. Bir saatten fazla kaldık yanında. Ben hediye almıyorum ama sizin hediyenizi kabul edeceğim dedi. Halbuki üstad 10 liralık şeye 20 liralık karşılık verdi. Bak bu tesbihi Afyon hapsinde çok çektim ben dedi. Tesbihinin her bir tanesi gümüş işlemeliydi. Bize Ceylan daha hapiste, onu da ziyaret edin dedi. Ceylan ağabey daha o zaman hapisten çıkmamıştı. Peki üstadım dedik. Elini öptük, çıktık. Polis yine önümüze çıktı. Gelin buraya, siz nereden geliyorsunuz dedi. Safranbolu'dan dedik. Şimdi sizi karakola götüreceğim dedi. Biz zaten hapse girmek istiyoruz deyince, gidin hadi başıma bela olmayın diye bizi salıverdi. Hapishaneyi ziyaret ettik. Ertesi gün biz tekrar üstadın ziyaretine geldik. Baktık bu sefer başka polis var. Biz kapıyı çaldık, kapı geç açıldı. 12 basamak merdiven vardı. Zübeyir ağabey yokmuş, üstad kendisi açtı. Bize nurları yazmayı, okumaya devam etmemizi, oradaki talebelerine selam söylememizi, dua etmemizi söyledi. Hüsnü Bayramoğlu ağabey, üstad Bediüzzaman'la bir anısını şöyle aktarıyor. Üstad çok şefkatliydi. Isparta'da şimdi müze olan evde kalıyoruz. Üstadın odası ayrı, bizim odamız ayrı. Günde 5 saat uyuyabiliyoruz. Bir gün üstad rahatsızlanmıştı. 2 saat önce kalkmış, ben de o anda uyanmıştım. Gördüm ki üstadımız bizi uyandırıp rahatsız etmeyeyim diye ayaklarının ucuna basa basa sessizce geziyor. Çok şefkatliydi. Said Nursi ölmeden önce vasiyetinde Hüsnü Bayramoğlu ağabey hakkında şunları söylediği belirtilir. Ben şahsım itibariyle vazife-i Nuriye'yi yapmaya takatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesennümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla şimdiki hayatta kalmak tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm elime geçmese de zahiri hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum. Benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarzı hareketimi bilenler ve yakından görenler için de 4-5 adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahir-i Mutlu, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Bayramoğlu ve 1-2 adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır. Said de bir hizmetkardır. Hayatta tayinini alabilir. Hatta bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de 6 vilayette bulunan 50-60 talebeyi 2-3 sene nur sermayesinden tayinini vermek kat'i niyet ederken, belki bazılarını bazı maniler onları talebelik hizmetinden vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım demiştir. Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin adı Emirdağ layıkasındaki üstadımızın vasiyetlerinin hepsinde zikrediliyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün Kim Kimdir programımızda Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabeyi tanıdık. Herkese hayırlı günler diliyorum.

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Ey Şeyh Said. Ey Şeyh Said'in.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.

0: Arda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Amar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Amar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Amar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM. 99.1 99.1 99.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyet

0: giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Akaid 183. ders. Her insan ölümlüdür. Bu dünya hayatında bütün insanlar ölümlü yaratılmıştır. Rabbimiz bu gerçeği bir ayette şu şekilde açıklamıştır. Her can ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. ayet. İnsanların bu dünyada ölümlü yaratılmasının asıl nedeni, bu dünya hayatının imtihan diyarı olması ve insanların burada bir hayat sınavından geçirilmesidir. Aynen bir sınav salonu gibi, her bir insan imtihan için gelir, imtihanı bitince de gider. Sınava gelenler, doğum ile dünya hayatına adım attıkları gibi, sınavı bitenler de ölüm ile dünyadan ayrılmaktadırlar. Dolayısıyla ölüm yok oluş değil, bu dünyadan ayrılıştır. Dünyadaki imtihan gereği Allah Celle Celaluhu sadece kendisinin bildiği hikmete binaen her insana bir ömür vermiş ve onun için bir ecel tayin etmiştir. Onun için eceli gelen her insan ölür ve bu dünyadan ayrılır. Ancak Allah Celle Celaluhu ölümden sonra insanları tekrar diriltecektir. Çünkü insan hayatı sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Konuyla ilgili bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur. İnkar edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki, hayır, Rabbime andolsun ki, mutlaka dirilteceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre kolaydır. Tegabun Suresi 7. Ayet. Ölüm, aynı zamanda bu dünyadaki maddi alemden kabir alemine geçiştir. Kabir alemine berzah alemi de denir. Berzah alemi dünyadan çok farklıdır. Gözümüzle gördüğümüz mezar elbette ki berzah alemi değildir. Mezar, ölmüş ve içinde hayat kalmamış insan bedeninin gömüldüğü yerdir. Bu beden orada çürüyüp gider ama insanın ruhu öyle değildir. Ruh bedenden ayrılır, beden bu dünyada kalır ve insanlar tarafından mezara gömülür. Ancak ruh hayatını devam ettirir. Kıyamet koptuktan sonra Allah Celle Celaluhu tekrar ruhları bedenlere geri döndürür ve insanlar dirilirler. Görüldüğü gibi insan bir yolcudur. Ruhlar aleminden dünya alemine, dünya aleminden berzah alemine, berzah aleminden haşra ve neşirden ahirete doğru yol alan bir yolcudur. Bu dünyada doğar, yaşar ve ölerek berzah alemine geçer. Kıyametten sonra berzah aleminden ahiret alemine gider ve artık orada sonsuza kadar yaşar. Bu dünyada Allah'ın emrettiği şekilde yaşamışsa cennete, Allah'a karşı gelerek kötü bir hayat yaşamışsa cehenneme girer ve Allah'ın dilediği kadar orada kalır. Allah'a inanmayan kafirler ise cehennemde sonsuza kadar kalırlar. Ahirette ölüm yoktur. Ahiret, insan yolculuğunun bittiği yerdir. O halde ölüm, imtihan yeri olan dünyadan ayrılma şekli, ceza ve mükafat yeri olan ahirete gitmenin yoludur. Allah Celle Celaluhu, insanlara ölüm zamanını bildirmemiş ve gizli tutmuştur. İnsanın nerede, nasıl ve ne zaman öleceğini haber vermemiştir. Şayet Allah bunları insanlara bildirmiş olsaydı veya insanlara bunları bilme gücü vermiş olsaydı, o zaman hayatın dengesi ve düzeni alt üst olurdu. Örneğin, bir sene sonra veya bir ay sonra öleceğini bilen bir insan, geleceğe dair bütün umutlarını yitirmiş olacak ve insanlığa hizmet noktasında belki hiçbir şey yapmayacaktır. O halde her an gelebilecek ölüme hazırlık yapmak gerekir. Ölüme hazırlık yapmak, ölümden sonraki ahiret hayatına hazırlık yapmak demektir. İnsanı Allah'ın rızasına ve dolayısıyla cennete götürecek şekilde yaşamak demektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak yaşamak ve İslam'a göre bir hayat sürmek demektir. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır." Haşir suresi 18. ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Akıllı kişi nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır." Unutulmamalıdır ki bu dünyada kim ne yapmış ve nasıl yaşamışsa ahirette onun karşılığını görür. Allah Celle Celaluhu ahirette insanlardan hesap soracak ve iman ederek İslam'a göre yaşayanları cennete, iman etmeyenleri de cehenneme koyacaktır. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Rabbine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete götürürler." Zümer suresi 73. ayet. Başka bir ayette de şöyle buyurmuştur: "İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürülür." Zümer suresi 71. ayet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 41 84.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990, 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 38 97. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

şehit Ubeydullah. Şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret

0: konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulut.

0: bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Ana Yüreği 1. Bölüm.
1: Hakimin masaya vurup kararı bildirmesiyle Zöhre kadın beyninden vurulmuştu. Hakim kararı okurken Zöhre kadın dünya başına yıkıldı zannetti. Hakim, aşırı geçimsizlikten dolayı Cem'in zorluğu ile Zöhre zorluğuna ayrılmasına, çocuklarının da babaya verilmesine karar verilmiştir.
2: Hayır, hayır yapamazsınız bunu. Beni ayıramazsınız. Yavrularımdan ayırmayın beni. Çocuklarımı istiyorum.
1: Zöhre kadın şok olmuştu. Bir türlü inanamıyordu ama gerçekti. Bir çocuklu Cemil Bey kendini bekar olarak tanıtmış, Zöhre'ye gönderdiği ilk dünürden sonra namaza bile başlamıştı. Zöhre'ye dünür olarak giden teyzesi geldiğinde Cemil Bey beklemekten bir hal olmuş, teyzesi içeri girer girmez ''Anlat hele, ne oldu, ne dediler?'' ''Oğlum, dur bir nefesleneyim, otur şöyle, ah şimdi anlat, anlat bakalım, çok meraklandım, vardım, ana kız oturmuş, Kur'an okuyorlardı. Hoş beşten sonra Zöhre kızım annenle biraz konuşacağım dedim. O çıktıktan sonra anasına niyetimi anlattım. Anası vallahi ne diyeyim, benim kızım huyu biraz değişiktir. Herkes altın isterken benimki ben ölsem namaz kılmayana gitmem diyor. Oğlunuz namaz kılıyor mu? Cemil Bey merakla sen ne dedin dedi. Ne diyeyim, bir şey demedim. Kılmıyorsun ki, oğul kılıyor deyip de bu yaşta yalan mı söyleseydim yani? İşte bunu duyduktan sonra namaza başlamış ve bir müddet sonra tekrar teyzesine göndermiş, İbri Müslüman kılığına bürünerek Zöhre'yi nişanlamayı başarmıştı. Birkaç kez Zöhre'ye haber göndererek konuşmayı teklif etmiş fakat Zöhre olmaz, dini nikah olmadan görüşmemiz haramdır deyip kabul etmemişti. Bu yüzden düğün işlerini hızlandırmak zorunda kalmıştı. Çünkü Zöhre düğünden önce dini nikahı da kabul etmemişti. Zöhre kadın evlendikten sonra Cemil'in hiç de göründüğü gibi olmadığını anlamıştı. Evlendikten sonra aradan bir ay geçmiş ve Cemil köyde kalan çocuğunu getirmişti. Zöhre'yi bekarım diye aldatmıştı. Zöhre ise artık evlendim, sabır deyip Allah'a sığınmıştı. Cemil Bey çok asabi, şehvetine oldukça düşkün, bir pireye bir yorgan yakan tiplerdendi. Zöhre kadınsa mütevazi, tesettürlü, bildiğiyle amel eden uysal bir hanımdı. Kendisinin 3 çocuğu olmuş, işte sonunda korktuğu başına gelmişti. Çünkü son günlerde Cemil Bey de senin de postalanma zamanın geldi deyip duruyordu.
2: Hayır, hayır, hayır, çocuklarımı verin, ayrılmak istemiyorum, Mustafa'mı verin, Mustafa'mı bırakamam.
3: Zöhre, kızım, uyan, uyan kendine gel.
1: Zöhre zorla uyandı. Ağlıyordu. Anasını başucunda görünce yataktan doğruldu.
3: Kabus gördüm yine. Saat kaç anne?
1: 2:30.
3: Hakkını helal et. Seni de uyandırdım. Yine çocuklarımı görüyordum rüyamda.
1: Bir ana için kuzusundan ayrılmak kolay değil. Ama ne yapalım ki, çaresiziz. Zöhre başını eğip sessiz sessiz ağlamaya başladı.
3: Ne yapıyorlar yavrularım? Canlarım. Nasıl idare ediyorlar? Körpeller işlerini nasıl yapıyorlar? Ey es-sabur olan, bana sabır ver. Dayanamıyorum.
1: Annesi de üzülüyor, lakin bir şey yapamamanın sıkıntısını çekiyordu. Kızının başını çocuk gibi okşayarak konuştu.
3: Hadi, biraz uyumaya çalış. Allah kerimdir. Uyumak mı? Nasıl uyuyayım? Uykum kaçtı. Sen yatana can, ben teheccüd namazı kılayım. Dertlerin dermanına arz edeyim halimi. İsteyeyim o merhameti geniş olandan. Kim bilir, duaların kabul saatine denk gelir de benim gibi acizin dualarını kabul buyurur. Bari uyanmışken ben de kalayım. Hoş, ibadetin az ama devamlı olan defterimiş ya. Ah, bu gaflet.
1: Annesi çıktı. Zöhre huşu içinde kılmaya çalıştı namazını. Sonra açtı ellerini Kadir Mutlak olana. Allah'ım, sen Rahman ve Rahim olansın. Zalimlere gücüm yetmiyor. Tek ümidim sensin ve senin yüksek mahkemen. Senin adil mahkemen. Çocuklarımı senin rızana uygun olarak yetiştirecektim, bırakmadılar. Sen her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Kadir-i Mutlaksın. Ya Rabbi,
3: İnsanlar Müslüman şahsiyetinden çıkıp kimlik Müslümanı oldukça haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler aldı başını gidiyor. Allah'ım bize güç ver ki hakkımızı savunalım. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Bizi özümüze döndür. Benim şikayete gideceğim sensin. Senden başka hiç kimse her şeyi hakkıyla bilemez. Ben dilekçemi senin mahkemene verdim. Şikayetim Firavun'un uşaklarından, ilahlaşmaya çalışanlardan, mustazaflara göz kapayanlardan. Allah'ım sabır ver. Çocuklarımı hidayette dürüst kullarından eyle. Amin deyip ellerini yüzüne sürdü. O sırada annesi tekrar gelip odasının kapısında durarak seslendi. Allah kabul etsin. Hadi şimdi biraz uyumaya çalış. Arağı buldum. Ben de kardeşine su vermek için kalkmıştım ama unuttum. Allah büyüktür ve hakkını yerde koymaz. Elbette ki Allah'ın mahkemesinde adalet terazileri kurulacak. Ve zerre kadar kimseye haksızlık yapılmayacak. İyi ki orası var. Yoksa zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalırdı. Orada yalancı şahit tutamaz ya. Neyse, hadi Allah rahatlık versin. Sen hakkını helal et ana. Küçükken yetmemiş, şimdi de sıkıntımı çekiyorsun. Helal olsun. Allah sana da rahatlık versin. Ayrıldığından beri Zöhre'nin geceleri bu minval üzere geçiyordu. Diğer tarafta Zöhre'nin kızları oldukça zor günler geçiriyordu. Babalarının terbiye metodu dayaktı. En ufak hataya hiç olmadık şeyler sebebiyle dayakla karşılık veriyordu. Çocuklar babalarının evden gitmesini dört gözle bekliyorlardı. Ufacık bir şefkat sözcüğüne, başlarının okşanmasına, yanaklarına kondurulacak küçük bir öpücüğe hasrettiler. O gün yine mavi gömleği kurumamış diye kızlarını sıra dayağından geçirmiş ve dükkana gitmişti. Ona sorulmadan yemek pişirilemezdi. Evin büyük kızı Cemil'in birinci hanımından olan Gülten, ikinci dayağı yememek için yaklaşan akşamın yemeğini hazırlamayı düşündü ve Zeynep'e seslendi.
2: ''Zeynep! Kız canı çıkasın neredesin?''
3: Zeynep ablasının sesini duyunca korktu. Dayak atmasa bari diye geçirdi içinden. Beştaş oyununu bırakıp ablasına doğru koşmaya başladı. Gülten elindeki çubukla Zeynep'e bir tane vurdu.
2: Yetim! Neredesin? Bakkala git. Zıkkım yiyesi babana sor. Akşam ne pişireyim? Ben gitmek istemiyorum. Dayağın az mı geldi? Vurursam gebertirim seni. Yıkıl karşımdan.
3: Zeynep istemeyerek bakkalın yolunu tuttu. Giderken mırıldanıyordu. Gülten ablam babamın yüzünden bizi sevmiyor. Allah'ım babamın canını al da kurtulalım. Gülten Zeynep'in arkasından bakarken içi sızladı. Çocukların suçu ne? Diye düşündü. Niçin bu kadar katı yürekliyim? Çocuklar bana ne yaptılar ki?
1: ...24 yaşındaydı. Babası evdeki işler yüzünden gelen bütün dünürleri geri çeviriyordu. Gülten babasına güç yetiremiyor, hıncını bakmaya mecbur tuttuğu çocuklardan alıyordu. Lakin vicdan azabı da çekmiyor değildi. Bu iş böyle olmayacak, kararımı vermeliyim diye mırıldandı. Babam alacak o adam görsün gününü diyerek girdi içeri. Bir hafta sonra, akşamdı. Gülten bütün işleri erkenden ayarladı. Yemekler yendi, herkes yatağına çekildi. Gülten parmakların ucuna basarak çocukların odasına girdi. Eğilip hepsini teker teker öptü. Henüz uyumamış olan Zeynep çok şaşırmıştı. Gülten odanın kapısını sessizce kapatıp çıktı. Dudaklarından zavallı çocuklar cümlesi dökülürken gözlerinden de yaşlar süzülüyordu. Cemil Bey Gülten'in kocaya kaçtığını ancak sabah öğrenmişti. Sinirden deliye dönmüştü. Hemen evlatlıktan reddetmişti. Kıbleye karşı dönüp ''Kahhar olan Allah'ım, bin bir türlü belasını ver onun!'' diye beddua etti. Allah'ın öteki emirlerini hatırlamayan Cemil'in aklına Allah'tan yardım istemek gelmişti. Habibi oturmuş, minik elleriyle çamaşır yıkamaya çalışıyordu. Zeynep de ortalarda dolanıp ablasına yardım etmeye uğraşıyordu. Gülten kocaya kaçalı henüz bir yıl olmuştu. Bütün işler Habibe'nin omuzlarına kalmıştı. Daha 11 yaşındaydı. Evde kimse olmadığından babası onu ilk öğretim 3. sınıftan almış okutmamıştı. Zeynep ise henüz içe gidiyor, dersten arta kalan zamanlarında ablasına yardım etmeye çalışıyordu. Zeynep çok içli bir kızdı. Ara sıra kafasına bir şey takılıyor, o da ablasına soruyor, çoğu kez cevap alamıyor, yine de sormaktan vazgeçmiyordu. Abla, abla, ne var Zeynep? Abla,
3: Benim dedem nerede?
2: Ölmüş.
3: Ya onun dedesi? O da ölmüş. Abla, gene ne var? Diyorum ki, dedemin dedesinin dedesinin dedesinin dedesi kimdir? Ben ne bileyim?
2: Abla, biz nereden geldik?
3: Cehennemden. Yine başladın. Ama sen biz annemden ayıranlar cehennemde yanacak demiştin. Ne olmuş? Peki biz yanmadan nasıl geldik ki? Hem cehennem nerede?
2: Ağzına bir tane yapıştırırsam nerede olduğunu görürsün. Defol şimdi git başımdan.
1: Zeynep'in kafasına hep takılıyordu. Bu buğdaylar nereden geldi? Bu meyveler kupkuru ağaçtan nasıl çıkıyor? Güneş havada nasıl düşmeden duruyor? Ablası yemek yapmasa kendi kendine pişmiyordu. Ya bu meyveleri kim yapıyor?
3: Ablasına soruyordu. O da bilmiyor olmalıydı ki cehennemden git başımdan deyip kestirip atıyordu. Zaten babasına hiç soramazdı. Çünkü babasının kendisini sevmediğini düşünüyordu. Daha hiç kızım dediğini duymamıştı. Bir gün ablası, Zeynep bakkala git de öte beri gelecek dedi.
2: Neler getireceğim?
3: Babam gönderecek, sen git. Yolda giderken sınıf arkadaşı Emine Zeynep'i gördü. Oyunu bırakıp Zeynep'e bağırmaya başladı.
2: Zeynep! Zeynep! Hey Zeynep baksana!
3: Ne bağırıyorsun? Ne oldu?
2: Yangır varmış gibi.
3: Çok bilmiş. Sana bir haberim var.
2: Desene ne duruyorsun?
3: Ama annem dedi ki kimse duymasın, tamam mı?
2: Tamam, söyle hadi.
3: Annen size bir mektup göndermiş.
2: Ya sahi mi? Hani nerede?
3: Bana bak. Mektup evde. Annem diyor ki babası yakalarsa...
1: Zeynep heyecanlanmıştı. Zöhre kadın Bursa'dan ara sıra çocuklarına selamla kısa kısa mektuplar gönderiyordu. Emine'nin annesiyle kendi annesi amca kızlarıydı. Zeynep sevincinden bakkala gitmeyi unutmuştu.
2: O zaman hadi size gidelim.
3: Tamam hadi gidelim.
1: Koşarak Emine'lerin evine gittiler.
2: Anne! Anne!
3: Efendim kızım? Yavaş ol, kardeşin uyuyor.
2: Anne Zeynep geldi.
3: Oo, hoş geldin.
2: Geçin geçin. İçeri geçin hadi.
3: Teyze, annemden mektup varmış.
2: Ha, evet canım. Hele oturun şöyle. Nasılsın Zeynep?
3: Ablan ne yapıyor?
2: İyi teyze.
3: Zeynep, bütün anneler böyle tatlı mı acaba? Benim annem de yanında olsaydı kim bilir beni nasıl severdi. Ne mutlu Emine'ye, annesi ne kadar iyi. Tam düşüncelere dalmıştı ki Rüki Hanım seslenmesiyle kendini topladı.
2: Zeynep kızım, sakın kimse duymasın. Oldu mu yavrum?
3: Tamam teyze. Zaten babam duyarsa bizi çok döver.
2: Peki kızım, şimdi ben okuyayım. Sen dinleyiver.
3: Dinliyorum. Hadi ne olur okuyun.
2: Peki yavrum.
1: Zeynep bütün dikkatini Rukiye Hanım'a vermişti. Sanki odayı bir matem havası sarmıştı. Rukiye Hanım'ın içi doldu fakat belli etmemeye çalışarak mektubu okumaya başladı.
4: Esselamu aleyküm yavrularım. Canım yavrularım. Allah'ın selamı, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Yavrularım, annelik görevimi tam yapamadığım için yavrularım deme hakkım var mı bilmiyorum. Ama sizler büyüyünce her şeyi daha iyi anlarsınız. Yavrularım, umarım Mevla'dan iyisinizdir. Rabbimden tek dileğim, yaradanını tanıyan, ona nankörlük etmeyen, iyi birer mücahid olmanız. Canlar, biz yokken Allah Celle Celaluhu bizi yarattı. Sonra da ömrümüz bitince öldürecek ve bu dünyada yaptığımız her şeyin hesabını almak için diriltecek. Sonra da ya ceza için cehennem...

ya da mükafat için cennete gönderecek. O an ne malın, ne şöhretin, ne de rütbenin faydası olacak. Belki şimdi ne demek istediğimi anlayamazsınız ama elbet bir gün anlarsınız. Kulağınıza küpe olsun. Bizi Allah yarattığına göre üzerimizde hükmetme hakkı vardır. Yani sizin anlayacağınız yaşayış şeklimizi onun koyduğu kurallardan alma mecburiyetimiz var. Tabii Müslümanlar olarak bizlerin. Bizler Müslümanız, dinimiz İslam'dır. İslam'ın da şartları Kur'an-ı Kerim'dedir. Müslüman olarak yapmamız ve yapmamamız gereken kurallar var. Bakın, nüfus cüzdanınızda da din hanesinde İslam yazılı. Ama sakın bu yazı sizi aldatmasın. Çünkü cüzdanınızda İslam yazması bizi Müslüman etmez. Müslümanlık ancak yaşayışta kendini gösterir. Bakın yavrularım, sizin ne hayallerle nasıl büyüteceğimi planlarken bakın ki Rabbimiz bizi böyle imtihan ediyor. Tek gayemiz Allah rızası olduğu için sabretmemiz gerekiyor. Şimdi tek dileğim, Mevlam'dan isteğim sizleri bir kere olsun görebilmek. Habibe, yavrum, sen artık İslam'ın namaz, oruç gibi emirlerine muhatapsın. Çünkü 13 yaşına geldin. Bizim yol göstericimiz, önderimiz, rehberimiz olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde onlara namazı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa hafifçe dövün. Rukiye teyzenden namaz kılmayı öğreten kitap isteyin, okuyup öğrenin. Biliyorum, hocaya gitme imkanınız yok. Sen öğren, Zeynep'e de öğret. Yavrum, şu anda yazacaklarım bu kadar. Kızım nasılsa okuma yazma biliyorsun. 2 satır da olsa yazar mısın? Sizi çok sevdiğimi sakın unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Özlemle öperim. Anneniz Zöhre.

Zeynep'in gözlerinden yaşlar boşalıyor, için için ağlıyordu. Annesi mektup yazıyor, yazdıkça da hep Allah'tan korkup emirlerine itaat etmesi gerektiğini söylüyordu. O da karar vermişti. Hele bir büyüsün, annesinin sözünü tutacaktı.

Bir gün acı bir haber geldi. Osman bin Mazun vefat etti dediler. Bu haber Nebi Ekrem Efendimiz'i üzdü. Samimi bir Müslümandı Osman. Ayrıca Efendimiz'in süt kardeşi oluyorlardı. Kalktı ve evine gitti. Onu alnından öptü. Bu arada Efendimiz'in gözlerinden akmakta olan yaşlar Osman'ın yüzüne damlamaktaydı. Osman'ı ve ailesini evinde barındıran Ümmü Ala isimli kadın kederliydi, ağlıyordu. Allah'ın rahmetini dilerim sana ya Osman. Hiç şüphe etmiyorum ki Allah sana ikramda bulunmuştur, diyordu. Efendimiz ona döndü. Nereden biliyorsun Allah'ın ona ikramda bulunduğunu? Kurbanın olayım ey Allah'ın peygamberi. Bilmiyorum ama öyle ümit ediyorum. Bu sözleri bana söyleten Osman'da gördüğüm iyi ahlaktır. Osman şimdi gerçek aleme geçmiş durumdadır. Ben onun hakkında hayır ümit ediyorum. Bu arada ben Allah'ın peygamberi olduğum halde hakkımda ne gibi muamelenin yapılacağını bilemem. Bu sözler kadına ciddi şekilde tesir etti. Osman hakkında bile bunu diyemezsem, artık bir başkası hakkında hiçbir şey söyleyemem demekten kendini alamadı. Osman hazırlandı. Ahiret yolculuğuna arkadaşlarının omuzları üzerinde çıktı. Hayatı boyunca yaptığı iyi ve kötü ameller beraberinde gidiyordu. Biraz sonra arkadaşları mecburen dönecek ve Osman amelleriyle baş başa kalacaktı. Osman kabrine konuldu. Üzeri örtüldükten sonra Resulullah Efendimiz büyükçe bir taş aldılar. Getirdi ve Osman'ın başı ucuna dikti. Ara sıra gelip Osman'ı ziyaret edecekti Efendimiz. Muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen erkek Osman bin Mazun olmuştu. Bir kadın gördü kabristanda Efendimiz. Yakasını yırtıyor, dövünüyor, bağıra çağıra ağlıyordu. Yanından geçerken ona, ''Allah'tan kork ve sabret.'' Kadın başını kaldırdı. Derdinin arasında kendisine karışılmasını istemediğini anlatan bir ifadeyle. ''Hadi işine git.'' dedi. ''Benim başıma gelen senin başına gelmiş değil.'' Bu sözleriyle, ''Benim derdimden sen ne anlarsın?'' ''Benim yanıma çocuğu ölen gelsin.'' demek istiyordu. Halbuki Resulullah Efendimizin Bedir dönüşü sevgili kızının vefat ettiğini öğrenmesi üzerinden fazla bir zaman geçmiş değildi. Ayrıca süt kardeşi ve arkadaşı Osman'ı henüz toprağa vermiş bulunuyordu. Ayrıldı onun yanından, evine doğru ilerledi. Arkadan gelenler kadına. ''Konuştuğun adam Server-i Enbiya Efendimiz'i, Allah'ın peygamberi oydu dediler. Kadın teessür içinde söylediği söze pişman olmuştu. Ağlamayı bıraktı. Doğru Resulullah Efendimizin evine yöneldi. Eve girecekti fakat girmek için izin alacağı kimse de yoktu. Zihninde saltanat süren bir peygamber düşüncesi vardı. Tek odadan ibaret olan peygamber evi onu hayretlere düşürdü. İçeri girdi. ''Bilmezlikle bir kusur işledim. Bunu bana çocuğumu kaybetmiş olmanın ızdırabı söyletti. Özür dilerim.'' dedi. Resulullah Efendimiz cevap olarak, ''Sabır ancak darbenin ilk geldiği anda gösterilir.'' demekle yetindiler. Peygamber Efendimiz onun ağlamasını yasaklamış değildi. İnsana gücünün yetmediği şeyi teklif etmek İslam dininin prensibi değildi. Ciğerparesi ölen bir insana üzülmemesini, ağlamamasını söylemek, tutulması mümkün olmayan bir emir vermek demekti. İnsan değil evladına yahut baba ve annesine, bir yakınına bile ağlar, gözyaşı dökebilirdi. Nitekim Resulullah Efendimiz
Osman bin Mazun'un ölümü sebebiyle ağlamış, gözyaşları Osman'ın yüzüne damlamıştı. Efendimizin ondan istediği şey, ağlarken, üzülürken, haddi aşan, Allah'ın takdirine baş kaldırma manasını taşıyan söz ve hareketlerden kaçınmak. Yaka yırtıp, elbisesini parçalayıp, cahillere yakışan davranışlara düşmemekti. Bir gün sonraydı. Ümmü Ala Resulullah Efendimiz'e geldi. ''Ya Resulallah, rüyamda bir akarsu gördüm. Osman bin Mazun'a aitmiş. Çağlayıp akıyordu.'' dedi. Efendimiz, ''Bu gördüğün Osman'ın amelidir.'' cevabıyla mukabele etti. Osman hakkında son derece iyimser bir kanaat sahip olan kadın, rüyasının bu şekilde tabir edilmesinden memnun olmuştu. Huzur içinde Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. Zilhicce ayının 9. günü sabah namazını kıldıran Peygamber Efendimiz cemaatin duyacağı bir sesle ''Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu Ekber, Allahu Ekber velillahil hamd'' dedi. Bundan sonra 23 vakit farz olan namazı bitirip selam verince bu mübarek tekbir söylenecekti ve bayramın 4. günü ikindi namazı kılınınca söylenen tekbirle sona erecekti. Resulullah Efendimiz Zilhicce ayının 10. gününün Kurban Bayramı günü olduğunu anlattı. Ashab-ı kiramdan Ukbe bin Amir'i çağırdı. Ona bir davar sürüsü verdi. Her aileye kurban kesmesi için dağıtmasını emretti. Ukbe kapı kapı dolaşarak bu emri yerine getirdi ve bir müddet sonra geldi. ''Ya Resulallah, sadece bir yaşını doldurmuş ve gösterişli bir oğlak kaldı.'' dedi Efendimiz. ''Onu da sen kurban et.'' buyurdular. Bayram günü sabah namazını kıldıktan sonra Efendimiz ashabına döndüler. ''Bugün ilk yapacağınız şey bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurbanımızı kesmektir. Bunu böylece yapan bizim sünnetimize uymuş, yolumuzca gitmiş olur. Namazdan önce kurban kesmeye çıkansa kurban değil, aile efradına et takdim etmiş olur.'' dedi. Efendimiz sözlerini burada kesmeye mecbur oldu. Çünkü Ebu Bürde ayağa kalkmış ve ''Ya Resulallah, bugün etin arzu edildiği bir gündür. Çok fakir komşularım var. Bu düşünceler altında onlara et yetiştirmek için kurbanımı kesip gelmiştim. Fakat iki koyundan daha çok et verecek bir yaşını doldurmuş bir keçim var. Onu kurban et.'' dedi Efendimiz. ''Fakat o da sadece senin için bir kurban olur.'' Bir başkası buna ortak olamaz. Daha sonra Resulullah Efendimiz bayram namazını kılacağı namazgaha gitti. Ramazan bayramında olduğu gibi erkek kadın hep gelmişlerdi. O bayramda olduğu gibi yine ezansız, kametsiz iki rekat namaz kılındı. Sonra ayağa kalkarak hutbe okudu, onlara nasihat etti. Dönerken ayrı bir yoldan geldi. Kurban için hazırladığı karnı, bacakları ve gözleri siyah koçu aldı. ''Ey Ayşe, bıçağı getir.'' diye seslendi. Bıçak getirildi, Peygamber Efendimiz kurbanını yatırdı. ''Bismillah, Allahu Ekber. Allah'ım, bu kurbanı Muhammed namına, Muhammed'in aile efradı namına, Muhammed'in ümmeti namına kabul buyur.'' dedi ve bıçağı çaldı. Efendimiz kurban etlerinin aile içinde yenilmesini, komşulara, fakirlere dağıtılmasını emir ve tavsiye buyurmuşlardı. Kendi kestiği kurban da öyle yapıldı. Ayrıca Efendimizin o gün ilk yediği yemeğin kurban eti olduğu dikkati çekti. Bundan böyle hep aynı olacak ve Nebiler Sultan Efendimiz kurban bayramlarında ilk defa kestiği kurban etinden yiyeceklerdi. Halbuki Ramazan bayramında namaza gitmeden önce birkaç hurma yediği biliniyordu.
O gün Hazreti Ayşe'nin yanına bayram tebliği için iki genç kız geldi. Ellerinde def vardı. Oturdular. Def çalarak şarkı söylemeye başladılar. Bunlar aslında şarkıcı değildiler. Maksatları bayram gününü eğlenceyle, neşeyle geçirmekten ibaretti. Geçen yıllarda meydana gelen ve Boğaz Harbi diye bilinen savaşla ilgili şarkılar söylemekteydiler. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Yatağa doğru ilerledi, arkasını dönüp yattı. Bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Gördüğü manzara onu memnun etmemişti, sinirli bir sesle. ''Demek Resulullah Efendimizin yanında şeytan çalgıları ha?'' dedi. Bunu söylerken kızı Hazreti Ayşe'ye hiddetle bakmaktaydı. Resulullah Efendimiz döndüler. ''Ey Ebu Bekir, bırak onları. Her milletin bir bayramı olur. Bugün de bizim bayramımızdır.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir edeple geldi, oturdu. Orada Nebi-i Ekrem Efendimiz varken ve müdahale etmezken kendisinin işe karışması doğru muydu? İki dost arasında sohbet başlamıştı. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Hazreti Ayşe işaret ederek kızları gönderdi. Habeşli delikanlılar mızrakla kalkanla harp oyunları oynuyorlardı. ''Seyretmek ister misin ey Ayşe?'' ''Evet ya Resulallah.'' Hazreti Ayşe kalktı. Kapının ağzında duran Resulullah Efendimizin ardında yer aldı. Çenesini serveri Enbiya Efendimizin omzuna, yanağını da onun yanağına dayadı. Oyunları seyretmeye başladı. Sultanı Enbiya onları bazen teşvik ediyor. ''Haydi Erfide oğulları, göreyim sizi.'' diyorlardı.

Bu sırada mescide Hazreti Ömer girdi. Birden sinirlendi. Onlara fırlatmak üzere çakıl taşlarına sarılmıştı. Bu sırada kendisine iman yolunu gösteren sesi duydu. ''Bırak onları ey Ömer!'' Bırakmamak mümkün değildi. Hazreti Ömer bu sesin yaptığı duayla küfür hayatının karanlıklarından bir daha dönmemek üzere ayrılmış, ebediyete kadar devam edecek olan ebedi bir şeref kazanmıştı. Bu sesin sahibinin uğruna her şeyini seve seve terk etmeye razıydı. Bu sesin sahibinin öl dediği yerde bir saniye tereddüt etmeden ölmek, dur dediği yerde anından durmak için yaşıyordu Ömer. Derhal çekildi bir tarafa. Efendisinin seyrettiği, hem hanımıyla birlikte seyrettiği bu oyunları seyretmeye başladı. Fahri Alem Efendimizin yanağına yanağını dayayarak, onun gül kokan nefesini duyarak devam eden bu seyrediş, Hazreti Ayşe'nin gönlünü edecek kadar sürmüş bulunuyordu. Nihayet Efendimiz bunu hissedince döndü. ''Yeter mi?'' dedi. ''Evet yeter. Haydi o halde.'' ve beraberce içeri çekildiler. Bu hadise Hazreti Ayşe için unutulmaz hatıralar arasında yer aldı. Yıllarca sonra gençlerin böyle şeyleri arzu edeceklerini kendisini örnek göstererek anlattı.

Zilhicce ayı, Kurban Bayramı ile birlikte bir başka bayrama daha hazırlık yapıyordu. Resulullah Efendimizin sevgili kızı Fatıma ile yeğeni Ali'nin evlenme merasimi bu ayda yapıldı. Resulullah Efendimiz Bedir'de alınan ganimetlerin beşte birini Allah Teala'nın emri üzerine akrabasına, fakirlere ve yolculara dağıtmış ve bu arada yeğeni Hazreti Ali'ye de bir deve ihsan etmiş bulunuyordu. Bedir'de normal olarak herkes gibi bir deve daha elde etmiş olan Ali, böylece iki devenin sahibi olmuştu. Düğün hazırlıklarını yapmak üzere bir iki kuruş elde etmek lazımdı. Bunun için kaynuka oğullarından bir kuyumcuyla görüştü. Dağlara gidip oradan ıshır otu toplamaya ve getirip kuyumculara satmaya karar verdi. Gün tayin edildi. O gün iki devesini aldı. Ensardan birinin bahçesine getirip bağladı. Daha sonra otu dolduracak çuval, bağlayacak ip vesaire bulmak üzere oradan ayrıldı. Onları bulduktan sonra gelecek ve kuyumcuyla birlikte ot toplamaya gideceklerdi. O sırada Hamza bin Abdülmuttalip ve arkadaşları bir evde oturmuş içiyorlardı. Bir kadın hem şarap dağıtıyor hem de şarkı söylüyordu. Bir ara kadının gözü evin karşısındaki bahçeye bağlı duran iki deveye ilişti. Sarhoş kadın, ''Ey Hamza, semiz develere bak. Evin önündeki sahada ayakları bağlı duruyorlar. Haydi Hamza, daya boğazlarına bıçağı, boyunlarını kana boya. En nefis parçalarından şarap için büryan ve çömlek kebabı yapmaya koş.'' anlamına gelen bir iki beyit okudu. Bunu duyan Hamza yerinden fırladı, kılıcına sarıldı. Birkaç dakika sonra iki deve kanlar içinde yere serilmiş yatıyordu. Hörgüçleri kesilmiş, ciğerleri çıkartılmıştı. Kızartılıp sofraya konulması için teslim ettikten sonra geldi ve yerine oturdu. Bir müddet sonra Hazreti Ali sırtında çuvallarla geldiği zaman gözlerini ovuşturdu. İnanamadı gördüklerine. Develerin ikisi de cansız, kanlar içinde yatmaktaydılar. Ne yapacağını şaşırdı. Kimin yaptığını sorduğu zaman amcası Hamza'nın yaptığını söyledi. Koşarak dönüp gitti. Resulullah Efendimizin huzuruna vardığı zaman gözlerinden yaşlar akıyordu. Ağlayarak anlattı amcasının yaptıklarını. Seyyidül Enbiya Efendimiz yerinden kalktı, yanında Ali ve Zeyd olduğu halde Hamza'nın bulunduğu eve yöneldi. İzin istedi. Buyur denilince girdi. Meclis hala devam ediyor. İçki kadehleri birbiri ardına boşaltılıyordu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz yaptığı işten dolayı onu kınayan sözler söylemeye başladı. Hamza, Resulullah Efendimiz'i baştan ayağa süzdü. İkinci bir defa aşağıdan yukarıya doğru süzdü. Sonra, ''Siz benim babamın köleleri değil misiniz?'' dedi. Resulullah Efendimiz aldığı bu cevapla Hamza'nın kör kütük sarhoş olduğunu anlamış bulunuyordu. Yapılacak tek şey oradan ayrılmaktı. Arkasını dönmeden geri geri çekildi ve oradan çıktı. Henüz Allah Teala'nın şarap hakkında bir hükmü gelmiş değildi. Bu sebeple insanlar iman ettikten sonra da olsa evvelce alıştıkları için içmekteydiler. İnsanı ne söylediğini bilmez ediyor, aklını alıyor, aklı başına gelince utanacağı birçok işi çekinmeden yaptırıyor düşüncesiyle onu hiç içmeyenler vardı. Yahut önceleri içip de içkili haldeyken yaptıklarından ve söylediklerinden utanan ve bırakanlar mevcuttu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali hiç içmeyenler arasındaydı. Resulullah Efendimiz içkinin yaptığı tahribatı ve getirdiği utandırıcı halleri bilmekle beraber bu konuda Allah Teala'nın göndereceği ahkamı beklediği için arkadaşlarına bir şey demiyor, zamanı gelince bu dinin asıl sahibi tarafından gerekli açıklamanın yapılacağına inanıyordu.

Ya Ali, mehir olarak Fatıma'ya ne verebileceksin? Hazreti Ali artık ne verebilirdi? Bütün serveti amcasının kılıcıyla ortadan kaldırılmış bulunuyordu. Aslında babası Ebu Talip de zengin bir insan değildi. O güne kadar Ali hep kıt kanaat yaşamış, servet sahibi olamamıştı. Ya Resulallah, bir atımla bir de zırhımdan başka bir şeyim yok. Efendimiz atının lazım olacağını söyleyerek zırhını getirip satmasını uygun gördü. Zırh satışa çıkartılınca Osman bin Affan onu 480 dirheme satın aldı. Alım satım işi bittikten sonra aldığı parayla evine yönelen Ali durdu ve döndü. Osman bin Affan, ''Bir dakika durur musun ya Ali?'' diye seslenmekteydi. ''Buyur ya Osman, sen muharebeden anlayan bir kişisin. Senin gibisinin zırhı olmazsa kimin olsun? Lütfen, şu zırhı benim hediyem olarak kabul et.'' Gülümseyen bir ses, ''Bu zırhı şimdi sana satmadım mı ben?'' ''Sattın ama ben de sana hediye ediyorum. Benden çok sana layıktır. Senin bir muharebeye zırh giyinmenden çıkmanı düşünemiyorum.'' Osman bin Affan'ın yüzünü ve sesini süsleyen samimiyetin kalbinden geldiğinde hiç şüphe yoktu. Kabul edilmezse kırılacağı belliydi. ''Teşekkür ederim ey Osman. Allah sana günah işlemene engel olan bir zırh nasip etsin.'' Osman bin Affan memnuniyetle ayrıldı. Hazreti Ali kendi zırhı ve 480 dirhemiyle birlikte evine geldi. Osman'ın bu yaptığını anlattığı zaman Efendimiz de memnun olmuş, Osman'a dualar etmişti. Nikah için yapılan toplantıda Resulullah Efendimiz bir konuşma yaptılar. Sevgili kızı Fatıma'yı yeğeni Ali'ye nikahladığını ifade ettiler. Hazreti Ali cevabi konuşmasında Hazreti Fatıma'yı nikahla aldığını ve kendisine hayat arkadaşı olarak kabul ettiğini bildirdi. Düğün için eşe dosta bir yemek hazırlamak lazımdı. Fakat elde avuçta bir şeyler yoktu. Hazreti Ali bu defa yine zırhını rehin bırakmak suretiyle bir Yahudi'den yarım ölçek arpa aldı. Ensardan bir zatın getirdiği bir koç kesilip pişirildi. Resulullah Efendimizin de getirdiği hurma ve zeytinyağı ortaya konulunca o zamana göre güzel bir yemek ortaya çıktı. Oturdular, neşe içerisinde yediler. Resulullah Efendimizin Hazreti Fatıma'ya verdiği ev eşyası da fazla bir şey değildi. İki elbise, bir el değirmeni, bir koyun postu, baş altına konacak bir yastık, su kırbağısı, su bardağı, elek, üzerinde yatacakları ve oturacakları bir sedir gibi pek basit şeylerden ibaretti. Bunun ötesinde o kızına hiçbir babanın veremeyeceği bir edep ve terbiye vermiş, onu kendisinden sonra gelecek bütün kızlara ve kadınlara örnek olmaya layık bir hanım olarak yetiştirmişti. Kalbi imanla dolu. Yüzü bu imanın nuruyla parıldayan, yürümesine varıncaya kadar her şeyiyle babasına benzeyen bir Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma her haliyle babasının kızı olduğunu ispatlayacak ve Yüce Mevla sevgili peygamberinin neslinin onun soyuyla devam etmesini münasip görecekti. Güneşin her doğduğunda, her battığında sana gönül dolusu selamlar, hürmetler. Ey sevgililer sevgilisi kızı Fatıma!

Ümmü Eymen ve diğer bazı hanımlar Hazreti Fatıma'nın odasını düzelttiler, döşediler. Nebi Ekrem Efendimizin dualarıyla yeni evliler bir araya konuldu. Böylece her haliyle büyük insan olan Hazreti Ali, Resulullah'ın damadı ve Hazreti Fatıma'nın hayat arkadaşı olmak gibi büyük bir şerefin sahibi olmuştu. Birkaç gün sonra Neccaroğullarından Harise bin Numan, yeni evlilere bir ev hediye etti. Harise bundan önce de muhacir arkadaşlarından birkaç kişiye birer ev hediye etme mutluluğuna ermiş bulunuyordu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun.

0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Dünya Mart'ta aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı altı numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Onu tarif etmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki. Ahmet Diyar.

Dünyaya ve takvan asrın osmanı. Davud'u sesiyle kalpleri okşardı. Özü, sözü, gönlü insanlık yazdı.

İstat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hainince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu.

saadet ile geldi özlenen ustad. Yasin hocam geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.

63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Hüseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer,
adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir

0: Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı.

0: Araştırma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat, yani cennet ile daha da fazlası var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Kötülük işleyenlerse, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de taptığınız şerikleriniz de yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu, derler.

İşte orada her kişi dünyada yaptığı bütün işleri karşısında bulup kendi notunu verir. Hepsi gerçek efendileri olan Allah'ın huzuruna götürülür ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur.

0: الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından?

0: İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara, imana gelmedikleri için, Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir.
1: قُلْ

0: De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan, mahlukatı yaratıp, onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır? De ki, ancak Allah, ilkin yaratıp, sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

De ki, o şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki, gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi olunmaya layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?

Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.

Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül Alemin tarafından gönderilmiştir.

Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse iddianızda tutarlıysanız, haydi onunkine benzer bir sure ortaya koyun. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa, hepsini de yardımınıza çağırın.

Hayır, onlar hakkında etraflı bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan bu Kur'an'ı çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla.

Onlardan Kur'an'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin hakkı yalanlayıp halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir.

Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse, de ki, benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur.

Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa.

Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da doğru yolu tutmamış olanlar en büyük kayba uğramışlardır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ

Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek, yahut seni vefat ettirsek, nasıl olsa sonunda onlar bize döneceklerdir. Elbette Allah, kendilerinin ne yapacaklarına şahittir. وَلِكُلِّ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin.

De ki, ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince, onu ne bir saat ileri ne de bir saat geri alabilirler.

De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki?

İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi.

Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir.

0: Sahi doğru mu bu diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbime yemin ederim ki, o elbette gerçektir. Ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir.

0: İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi.
1: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
0: De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

De ki, peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler, kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız, siz o işe dalıp coştuğunuzda mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın.''

0: İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Veliler o kimselerdir ki, ona iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.

Dünya hayatında da, ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur.

O inkârcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ın kuludur. Onun hükmü altındadır. Allah'tan başka bir takım şeriklere ibadet edenler de gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece bir takım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar.

dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır.

0: Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi, evladı olmaktan da müstağnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi ona isnat ediyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, ona mal edenler asla iflah olmazlar.

0: Olsa olsa dünyada az bir zevk alır ama sonunda bizim huzurumuza dönerler. Sonra biz de inkar ve nankörlüklerinden ötürü o çok şiddetli azabı onlara tattırırız.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On birinci cüzün üçüncü hizbini dinlediniz.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Dermanı başımın tacı, senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin, gönlümün sultanı, gözümün

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.